kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damlaya yaş düştü.

0: ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi deler güneş.
1: Radyo Ses Akustik.
2: Söz bitsin.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tercih

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Parmaklıkların arkasına atılan uslanma sırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Alp Güven, Showtime. Kaldıra bizi
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Ben bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum bak. Radyoda benim sesimi duyduğunuz andan itibaren ne bileyim bazı evlerde aile fertlerinin birbirlerine mutluluktan sarıldığını düşünüyorum. Vallahi. Radyoda benim sesimi duyduğunuz andan itibaren ne bileyim canım kardeşim bazı iş yerlerinde iş yeri çalışanlarının mutluluktan timsah yürüyüşü yaptığını düşünüyorum. Vallahi. Ama açık ve net siz bana öyle düşündürtüyorsunuz. Vallahi. Yine programa girmeden önce gelen mesajlara baktım. Yine şişirmişsiniz beni. Gençlik teşekkürler. Vallahi. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarız eğleneceğimiz, umarız keyif alacağımız, güzeldi be diyeceğimiz radyo programlarından birisi olur inşallah. Malum programın çok başındayken yapılması gerekenler 3 aşağı 5 yukarı belli. Söylenmesi gerekenler belli. Hemen şöyle bir teşekkürname kısmı diyoruz. Ne diyelim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gençlik çok teşekkürler. Malumunuz bizlerle birlikte olan bütün esnaflarımıza elbette hayırlı işler, bol kazançlar. Çiçeğim biraz böyle bir gülümseyelim ya, vallahi söylüyorum. Şimdi hani işini sonuna kadar yapan esnaflarımıza elbette söyleyecek hiçbir lafımız yok. Hatta onlara alkışlar. Ama bazen vallahi yani ben esnaftan daha güler yüzlü bir şekilde içeriye giriyorum. Ne bileyim abi hayırlı işler diyorum. Gülümsüyorum. Günaydın diyorum artık da hani zaman dilimi neyse. Yavrum bakıyorum adamda bir karış surat var. Diyorum hayırdır ya. Hani sanki benden 5 dakika önce birisi gelmiş dükkanı soymuş. Hemen sonrasında ben gelmişim gibi davranıyorlar. Gerçi memlekette genel anlamda böyle bir durum söz konusu. Memlekette kimse birbirine gülümsemiyor. Çiçeğim tuvaletten çıktığında ne bileyim karşında duran kişiye, kapıyı senin için tutan birisine, sıra beklerken espri yapan kişiye ne bileyim tuhaf gözlerle bakılıyor. Hani güler yüzlü ve esprili olmak hayatın içinde düşmüşlük ve dirilik gibi algılanmasın lütfen gençlik yapmayın. Evet kötü günler geçiriyoruz ama tebessüm. Gerçi hoş herkes haklı abi ya. Gençlere bakıyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şu ülke gündeminin yüzünden tüm gençlik, babacım eğlenceyi, ne bileyim, dağıtacağı yaşlarda her gün gündem değerlendiriyor. Tespit yapıyor. Bakıyorum mesela sosyal medyada insanlara bakıyorum. Gerçek hayattaki işte ne bileyim sağımdaki sondaki gençlere bakıyorum. Vallahi yani bakıyorsun çocuklardan 10 kişisinin 8'i abi bildiğin siyaset konuşuyor bu aralar. Vallahi ki bakıyorsun bu çocukların eğlenme çağları aslında diyorsun ama siyaset konuşuyorlar. Al bu gençleri yemin ediyorum bak koy siyaset meydanına hayatta sırıtmazlar. Cayır cayır konuşurlar abi. Öyle bir gündem oldu. Velhasıl bak konu çok dağıldı da şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz böyle bir tebessüm. Vallahi gülümseyelim dostlar. Son rejiman. Malumunuz seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarım geç olsun ama güç olmasın. Aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bizle çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Biz de bu saatleri daha da keyifli, daha da böyle kolay kılma adına elbette radyonuzdayız. Güzel bir radyo programı olması için bütün hazırlıklar yapıldı. Tabii canım programa girmeden önce manikürümü pedikürümü yaptırdım. diye boğazları temizlettim. Güzel bir radyo programı olacak inşallah. Buradayız diyoruz ya, bunları sınmatörleri anasına babasına saatlere birazdan başlıyoruz.
14: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
15: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
16: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
17: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
18: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: ライフクエンショータイム。
1: buradayız. Sevgili dinleyenler, malum artık hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Canım kardeşim. Öncelikle faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güven Show Time WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, bir kez daha söylüyorum. 0530 071 43 55 Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır ki ekleyebilirsiniz telefonunuza. Son aracıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar şayet var ise programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Show Time. Facebook beğeni sayfası, o da aynı şekilde Arif Güven Show Time. Twitter'dan bizi takip etmek isteyen arkadaşlar varsa adresimiz belli. @arifguven. Yes, @arifguven. Bu ne? Yoklama mı? Hemen şöyle bir bakalım. Kurban olduğum, bu ne? Ver bakayım bir.
2: Harran, Yıldırım Arifiyat'tan sevgiler, saygılar.
1: Kurban olurum. Harran'ımıza selam olsun dostlar. Fırça mı yedik yine? Neyin fırçasını yedim ya? Ver bakayım bir.
3: Arif, senin yüzünden kamyonun lastiği patladı. Bitirdin bizi be oğlum.
1: Yavrum, dört duvar arasına geliyorum, kapatıyorum kendimi. Hakikaten söylüyorum, Rapunzel gibi hissediyorum zaten. Ben hani ne yapmış olabilirim de senin buradan konuşarak kamyonun tekerini ne yaptım da patlattım ya. Kurban oldum, ne oldu? Ne oldu bilmiyoruz ama elbette geçmiş olsun. Canım ciğerim. Bu ne? Dur bakayım. Bağır ses kayıtlarımız var.
4: Arif abi, biz de buradayız. Amsterdam Remzi.
1: Ay kurban oldum ya. Amsterdam'a sevgiler. Remzi'cim, kurban oldum. Buyurun. Londra bugün seninle birlikte. Eyvallah. Konce, çok çok teşekkürler. Bir fotoğraf var. İyi yayınlar abim. Hüseyin 35. Yakışıklı kardeşim benim. Selam olsun dostlar. Buyurun. Adana'da burada patron. Kurban olduğum, olmazsa olmazımız elbette. Silifke'den selamlar. Bugün de seninle birlikteyiz. Bir selam olabilir mi? Tabii ki. Selam bekleyen bütün dostlara buradan çok çok selamlar olsun. Afyonkarahisar, eyvallah patron. Kurban olduğum. Erzincan'dan selamlar abi. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Bir de bir fotoğraf yollanmış. Bu ne? Hemen bakalım. 549 Arzu. Olmazsa olmazımız, malumunuz, biliyorsunuz. Bakayım. Bu ne? Selamlar Arif'im. Nazlı'ma da selamlar dediğine göre, bak gözleri kapalı hemen söyleyebilirim abi. 638 İbrahim. Evet abi, Nazlı'm diyorsa. Cüneyt'im, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bu ne canım kardeşim? Bir video var. Tıkla bakalım.
5: Arif Güven, Yunanistan sınırından sevgiler, saygılar, hayırlı işler, kolay gelsin.
1: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Yunanistan sınırından şu anda seyir halinde böyle bir video yollamış. Çok çok teşekkürler. İngiltere'den Metin, selamlar Arif Bey. 5 yıl önce de bir şey yoktu, şimdi yok. Eyvallah, kurban olduğum. Geride bıraktığımız günlerde günün konusuyla alakalı. Selamlar Uşak'tan Murat. Biraz geç kaldık ama buradayız. Arif Baba'yı dinlemeye devam. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. 265 başka bir Burak. Frank Henlen diye bir yerden geliyor mesajımız. Teşekkürler gençlik. Baba, o kadar çok mesaj var ki, gençlik, gözden kaçanlar varsa çok çok özür dilerim. Konya Beyşehir, eyvallah kurban olduğum. Yalama burada, eyvallah canım ciğerim. Ünye'den selamlar abi. Kurban olduğum, benden de saygılar olsun. Buyurun, Bolu bizimle birlikte. Bu nedir? Sakarya Karasu'dan selamlar usta, ben de buradayım. Yasin Özkurt, canım kardeşim. Abi merhabalar, merhabalar. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. İsviçre'den sevgiler. Emre, Emre'cim. Canım ciğerim. İyi yayınlar Arif abi. Isparta'dan Ömer ben. Bugünlerde yüzümüzü güldüren tek kişisin. Teşekkürler. Yok ya, abartmayınız. Vallahi söylüyorum ama teşekkürler tabii ki de yani. Buyurun. Baba, iskelet kadro burada. Fatsa'dan Tuncay. Eyvallah. Bahtsız Bedevi Utku demiş. Canım kardeşim, olur mu öyle şey? Kurban olduğum. Keşan'a sevgiler, saygılar olsun. Yüzümüzü güldüren adam, selamlar. Allah razı olsun, kurban olduğum. Hepinize selam. Var mı daha? Var. Gençlik, şöyle bir şey yapacağız. Bir tık böyle bir mesajlara bakacağız. Ama bunun yanı sıra haber başlıkları da gelmesi gerekiyor değil mi? Evet, bugün sizler için hangi haberleri seçtik? Biraz da onlara bakacağız.
6: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık. Polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
7: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
8: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama Kıyak adamsın vallahi.
0: Arif Güven.
9: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
10: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
11: Benimle Gölden Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
0: Arif Güven Showtime.
12: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
13: Saygı mağazaları.
14: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

0: Özgüven Showtime.
1: Hiç oğluk bir durum yok. Buradayız. Çiçeğim, bu kadar alkışlara gerek yok, hakikaten söylüyorum. Normal sıradan bir radyo programı yapıyoruz. Yani çok da basit bir radyo programı. Ki ispatlayacağım gençlik, hakikaten ispatlayacağım. Antalya Side, eyvallah, kurban olduğum canım Manavgat. Bugün de bizimle birlikte Uşak'tan selamlar abi, teşekkürler. Nevşehir Merkez, kurban olduğum çok çok teşekkürler. Balıkesir Bandırma, seninle birlikte. Biga, eyvallah, kurban olduğum. Bilecik'ten merhabalar abi, merhaba. Yozgat'tan Rıdvan'ımız yollamış, çok çok teşekkür ederim. Karaman'dan merhaba, merhaba. Bolu bizimle birlikte. Mardin'imiz var, kurban olduğum. Aydın Nazilli, selam dostum, selam dostum. Bakayım. Edremit Akçay, eyvallah, kurban olduklarım. Buyurun, karşı yakamız var. Bornova vardı bir tane. Bornova'dan bir selam vardı. Hatta bir fotoğraf da vardı. İş yerinde seninle birlikteyiz şeklinde. Bulursak ona da bir bakalım kim olduğunu. Samsun Bafra, eyvallah, kurban olduğum. Gençlik, hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hala mesajlar geliyor. Nerede, kimler bizimle birlikte, mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyoruz. Fakat şimdi bir de şey söylüyorum ya. Hani beni şımartıyorsunuz gençlik falan diyorum. Çok komik ya, vallahi söylüyorum. Neden bahsediyorum canım kardeşim? Şimdi şu ünlülerin düştükleri durumlara bakıyorum bazen. Ki bunu Sinan Akçıl mı yapmıştı bir sefer? Bir sefer de Sinan Akçıl yapmıştı. Şimdi bak, bana gelen mesajlarla alakalı, biliyorsunuz ses kayıtlarını da dinletiyorum size. Bizzat işte dinleyicilerimizin yollamış olduğu, sağ olsunlar, var olsunlar, sevgi dolu mesajlar. Ama ya buna ne gerek var ya? Bir belediye başkanı böyle bir şey yapmıştı. Sinan Akçıl da böyle bir şey yapmıştı. Şimdi yazık ya. Seren Serengil de böyle bir şey yapmış. Şunu yapıyorlar canım kardeşim. İki tane hesapları var. Birisi tamam, orijinal kendi hesapları, hesap ele. Şimdi benim iki tane hesabım olduğunu düşün. Ki böyle bir durum yok. Bir tane hesabım var Twitter'da. Bir tane de böyle abi çakma, fake dediğimiz böyle bir hesap alıyorsun. Sonrasında düşün, ben hani böyle kendi orijinal canım kardeşim hesabından kendi fotoğrafımı paylaşacağım. Sonrasında ikinci hesabıma, yani fake hesabıma girip bana durduk yere kendi kendime iltifatlarda bulunacağım. Sinan Akçıl'a öyle demişlerdi değil mi? Sesine kurban olduğumu demişlerdi, öyle bir şey demişlerdi. Ama şimdi bunu yaparken de canım kardeşim, bir belediye başkanı böyle bir offside'a düşmüştü. Sinan Akçıl düşmüştü, şimdi Seren Serengil de düşmüş. Şöyle bir şey olmuş. Seren Serengil fake hesap yerine kendi hesabından fotoğrafına övgü dolu yorum yapınca fena yakalandı. Bu nasıl bir zavallıktır ya? Düşünsene, hani ben kendi kendime iltifatlarda bulunuyorum. Çok acı bir şey değil mi bu ya? Ha? Dur bakalım şimdi. Ki Photoshop'larıyla da çok fazla konuşuluyordu zaten. Böyle bir paylaşımda bulunmuş. Bak, buraya kadar diyor ki Seren Serengil ile ilgili işte şimdiye kadar yaptığı bütün gaflardan bahsetmişler. Buraya kadar diyorlar her şey bir derecede normal. Ancak bir süre sonra kendi hesabından başka biriymiş gibi kendisi de yorum yapıyor. Seren Serengil şöyle bir fotoğrafını paylaşmış. Yoruma bak, diyor ki: ah, o seni dört göz yapan gözlükler seni nasıl sevimli yapıyor sen bilmiyorsun. Gözlüklü bir fotoğrafını koymuş. Hemen sonrasında sanki fake hesaptan yazıyormuş gibi kendi iltifatlarda bulunmuş. O gözlük sende takılıysa ne kadar sinirlensen de sempatik oluyorsun. Ortamı çok iyi hayal edebiliyorum şu anda. Keyfiniz bol olsun aşkım diye Seren Serengil kendi mesajı yollamış. Ne acıdır ya, hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. Ben de yapayım mı? Bir tane fake hesap alayım. Arif Güven, bayılıyoruz senin programlarına falan diye kendi kendimi şişireyim. Ne acı bir durum ya. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Bu nedir? Şuna bir bakalım. Şimdi Estonya Başbakanı açıklamış, demiş ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz diye böyle bir açıklaması var. Diyorsun. Bak, Estonya Başbakanı der ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedik iki tane de ayakta alın bari. Dolmuş mu oğlum lan bu? Bir de şimdi açıklama şu. 10 kişiye kadar diyor bak. Hani 10 taneye kadar alabiliriz diyor. Tam 10 da değil, açık ve net söyleyeyim ya şimdi. Bu da haklı olarak sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Ya Estonya Başbakanı çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedim yavrum, bu adamlar bir dairede 20 kişi yaşıyor zaten yani. Bakarız. Bu nedir bakalım? Çok enteresan bir haber. Hakikaten söylüyorum ya. Sizleri günün kahramanı, benim kahramanım en azından birazdan Hamdi Y isimli vatandaşımızla tanıştıracağım. Çünküsü. Valla abi acayip böyle bana şey diyorsunuz ya. Abi çok rahatsın falan diyorsunuz ya. Hiç alakası yok abi. Bundan sonra benim hedefim Hamdi Y. Valla yani niye böyle söylüyorum? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde canım kardeşim Hamdi abinin yaptıkları... Vay be ne kadar rahatmış dedirtecek. Ama bunların hepsini birazdan mı? Evet şu anda ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra canım kardeşim buradayım deriz ki sakın olabiliyorsa hiçbir

0: Sizinle güne başlamak çok güzel. Özlemişim.
1: İyi ki varsın.
2: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
3: Alo, Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
4: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
5: Arif Güven Showtime.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Dedim ya, sizleri Hamdiye diye bir abimizle tanıştıracağım. Valla oturup bu arkadaşla sohbet etmek isterim, muhabbet etmek isterim. Çünkü bazen dinleyiciler bana şey diyor, abi çok rahat adamsın diyorlar ya. Diyorum ha gel bak çok rahatım. Şu anda leğen gibi burada yayıldım canım kardeşim. Yani... Peki bu Hamdiye'ni yaptığına ne demeli? Hikaye nedir? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde canım kardeşim... Gece saatlerinde işten çıkan bu abimiz Hamdiye velhasıl gün içerisinde vuruyor kafayı, işte gece vuruyor kafayı, yatıyor. Şimdi ev sahibi böyle bir kıllanıyor, adama bir şekilde ulaşamıyor. Dolayısıyla da kiracısına ulaşamayınca bir de evin oraya kadar gidiyor, bakıyor aa evden gaz kokusu falan da geliyor. İyice böyle bir adam şüpheleniyor ve dolayısıyla da 112 acil servisi arıyor. Hemen sonrasında bu ihbarın üzerine adrese doğal olarak polis geliyor. Sağlıkçılar geliyor. İtfaiye ekipleri geliyor. Sonra itfaiye ekipleri işte Hamdiye'nin kapısını çalıyorlar çalıyorlar. Abi hiç kimse açmıyor. Diyorlar ki bir dakika eyvah, yani hani adam herhalde bir şey oldu. Şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Hamdiye kapıyı açmadığı için de itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkon penceresinden içeriye giriyor. Görüyorlar, bakıyorlar ki Hamdiye bütün bunlar olurken evde uyuyor yani. Polis orada, itfaiye orada, sağlık ekipleri orada, ev sahibi orada, bütün mahalleli orada. Abi bildiğin uyuyor. Sağlık ekipleri Hamdiye'yi evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Hamdiye hastaneye gitmek istemeyerek uyuyakalmışım, bir şey yok, gaz da açık kalmış, kolay kolay ölmem ben dedi. Ne güzel değil mi? Demiş ya gerek yok ya, uyuyakalmışım. Ha demiş gaz açık kaldı ama kolay kolay ölmem.

0: Ben yani şimdi vallahi söylüyorum, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla Allah hepimize bu abinin rahatlığını versin. Gerçekten Allah hepimize Hamdi abimizin rahatlığından nasip eylesin inşallah. Yani. Şimdi böyle rahat olan insanlar var. Bir de şöyle haberler var. Diş ağrısı için ambulans gelmedi. 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı. Buyurun. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen iyi nokta de. Diş ağrısı için eve ambulans isteniyor. Velhasıl 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İyi nokta diye jandarma tarafından gözaltına alındı. Yavrum işte bak, hani gidip de işte istasyonu taşlayacak kadar durumun varmış. Yani eve ambulans ne dedi diş ağrısı için? Ha? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda iyi nokta diye 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan iyi nokta diye telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 istasyon binasına gitti. Buradaki görevlere de hakaret eden iyi nokta diye daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İyi de daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki iki aracına da zarar verdi. İyi nokta diye ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola götürülerek şüpheliden şikayetçi oldu ve işte sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bir yandan dişi ağrıdığı için ambulans isteyen, öteki tarafta gaz açık kalmış uyuyan, bütün mahalleyi ayağa kaldıran ama yok be gerek yok, hani ben kolay kolay ölmem diyecek kadar rahat bir abi. Velhasıl bizde kafa gidiyor yani. Tabii canım. Çiçeğim işte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberlerinden bazılarıydı. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Çünküsü bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'in 334 Mehmet abimden hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
9: Saygı Mağazaları.
10: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
11: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
12: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
13: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
14: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: İşler sarpa sardığında malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Teşekkür ediyoruz bu arada Klebe kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programla ilgili böyle bir hani haber olursa yolluyorlar. Bu ne, pilav üstü aşk mı? Bu ne abi, film mi? Ya? Pilav üstü aşk mı? Görmedim, fragmanı da izlemedim canım kardeşim benim. Abi filmin ismine bak, pilav üstü aşk. Nasıl bir konusu var acaba? Kötü çocuk pilava ketçap dökmek ister. Esas çocuk izin vermez. Bu tavukla didikliye didikliye yenir der. Öyle mi bilmiyorum. Sıfır bilgiye sahibim canım ciğerim. Dolayısıyla bir şey söyleyemeyelim. Şimdi biz şu habere bakalım. Kurban olduğum bakayım neredeydi? Evet. Estonya Başbakanı demiş ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedik babacığım bu nedir ya? Ya iki tane de ayakta bari. Dolmuş mu bu koca ülke ya? Ha? Başbakan yaptığı açıklamada Estonya'nın Afganistan'dan tahliye edilen 10'a kadar kişiyi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamış. Buna Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapmış Afganistan'da yaşayan kişiler ve onların yakın aile üyeleri de dahildir demiş. Diyorsun 10 kişi nedir canım ciğerim? Şimdi uzun uzun abla açıklamada bulunmuş ama 10 kişiye kadar hani mülteci alabiliriz. Sanırsın akşam yemeğine misafir çağırıyor yani. Akıl fikir ihsanıyla diyoruz ya, gerginiz kurban olduklarım. Buyurun şimdi İzmir'imize gidelim. Çünkü İzmir Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek kız gibi top oynamayın diyen bir grup. Halı sahada maç yapan polis memuruna çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı. Habere bak arkadaş, yani şimdi şaka gibi ya. Nedir hikaye? İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Bu arada halı sahada maç yapanlar da polislermiş canım kardeşim. Yani maç yapıldığı sırada halı sahaya izleyici olarak gelen bir grup oyunculara kız gibi oynamayın şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletlerle gelerek ateş... Allah Allah! Arkadaş çıldırmışız ya! Vallahi söylüyorum. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Abi bu nedir ya? Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istihbaratı olduğu öğrenilen M.B. bacağından yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yani bu ülkede başının belaya girmemesi, gerçekten söylüyorum artık, imkansız abi. Düşün hani hafta içi diyorsun ki ulan streslendik, gidelim arkadaşlarla birlikte gidelim şöyle bir hem ter atarız hem de ne bileyim abi böyle bir stres atarız deyip maç yapıyorsun. Kafana göre iyi ya da kötü canım kardeşim, yani hiç kimse profesyonel futbolcu değil, bir şekilde oynuyorsun. Sonra hiç tanımadığın birileri geliyor, sen maç yaparken sana bağırıyor, kız gibi top oynamayın diyor. Sonra velhasıl hani böyle bir arbede çıkıyor, birader sen kimsin, niye böyle diyorsun gibi. Sonra bu grup gidiyor, motosikletlerle ve tabancayla geliyor. Şaka gibiyiz, hakikaten söylüyorum, şaka gibiyiz gençlik. Sakin kurban olduklarım, sakin. Var bir dünya haberimiz var ki günün konusunda, Çiçen birazdan mı? Peki günün konusunda birazdan veriyormuşuz gençlik, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonumuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Frekans yok.
1: Arif Güven Show'da.
2: Sevgili dinleyenler, boşuna söylemiyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri diye. Bak şimdi çok enteresan bir hırsızlık olayı var. Şu haberi bir verelim. Çünküsü yemin ediyorum film gibi ya. Geride bıraktığımız salı günü akşam öğle saatlerinde şöyle bir şey oluyor. İstanbul Sultan Gazi'de Uğur Mumcu mahallesinde bir abimiz yaşıyor ve bu durumda orada yaşanıyor. Abimizin ismi Serkan İlhan. Velhasıl Serkan İlhan'ın evine hırsız giriyor. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince bir anda çığlık atıyor. İlhan kızının çığlıkları sonrasında hırsızın peşinden koşuyor. Hırsız evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçıyor. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan arabaya da el kaldırıyor. Evine hırsızın girdiğini, kendisini eve bırakmalarını rica ediyor. Eve dönen adam daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde kendisini eve bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark ediyor. Haberin başlığı budur kurban olduklarım. Şort ve atletle hırsızları kovaladı, dönüşte hırsızlar tarafından eve bırakıldığını fark etti. Bu şey mi? Abinin ses kaydı mı?
3: 5 litre pet şişenin içinde bizim evden balkondan giriyor. Parayı çalıyor. Burada kamyonet var.
2: Ses kaydı çok kötü geliyor ama. Velhasıl hikaye bu hakikaten. Yani eve hırsız girdiği haberini alınca apar topar işte hırsızların peşine koşuyor. Velhasıl bir şekilde kumbarayı da buluyor. İyi güzel. Sonrasında hani böyle bir el kaldırıyor. Diyor ki ya benim eve hırsız girmiş diyor. Beni bırakır mısınız şeklinde diyor. Ricada bulunuyor. Onlar da diyorlar ki gel bırakalım. Sonra abi de hani muhtemelen de Allah razı olsun falan demiştik. Oturup kamera kayıtlarına baktığında diyor ki bir dakika ya. Benim eve giren insanlar, aha işte beni bu eve bırakan insanlar yani. Hırsızlar da muhtemelen şey diye düşünmüştür. Abi o kadar terlettin bizi, atla eve bırakalım falan demiştir herhalde yani. Şaka gibi ama gerçek. Vay be. Haberin başlığı da bu. Şort ve atletle hırsızları kovaladı. Dönüşte hırsızlar tarafından eve bırakıldığını fark etti. Bu nedir? Al bak yani diyoruz ya hırsızlık haberleri. Bağcılar'da kuruması için asılan gençlik kadın iş çamaşırını çalmışlar ya. Tövbe yarabbim ya. Hep söylüyorum şu cinsellik konusunda, cinsel açlık konusunda bildiğin dünyanın Afrikası falan mıyız abicim biz? İş çamaşırı çalmış ya. Bağcılar'da bir kişi sokakta kurutulması için asılan çamaşırların arasındaki kadın iş çamaşırlarını seçerek çaldı. Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yönden tekrar geri gitmiş. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık olayı böyle ortaya çıktı. Vay be. Kadın iş çamaşırını çalmış. Şaka gibi ama bunların hepsi gerçek işte. Var daha bir dünya haberimiz var. Kurban olduklarım günün konusuyla alakalı da şu dilimizin altındaki bakkayı böyle çıkartalım. Ara ara böyle unutkanlıklardan bahsediyoruz ya. Bayağıdan beri konuşmadığımız konulardan birisi. Dolayısıyla da bugün abi hani unutkanlıklarımızdan bahsedelim. Babacım böyle unutkanlık olur mu ya dediğimiz ne gibi unutkanlığınız oldu şimdiye kadar? Hem böyle kendinden mizah malzemesi geliyor bu konuyla ilgili mesajlar geldiğinde hem de biz de eğleniyoruz. Dolayısıyla kafa dağıtmak için bugün bundan bahsediyoruz. Son zamanlarda yaptığınız olabilir, ne bileyim hiç unutmadığınız olabilir. En baba böyle unutkanlığınız ne gibi unutkanlığınız oldu? Unutkanlıkta yük artık bu kadar da olmaz dediğiniz, son nokta dediğiniz ne gibi unutkanlıklarınız var? Günün konusu bugün bu olsun. 0530 071 43 55 malumunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Şimdi bir mola vereceğim. Molanın hemen sonrasında geri döndüğümüzde bugün sizlerin unutkanlıklarından bahsedeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz.
4: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim, radara girmişim. Polislere seni söyleyince Arif abini ara, senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
5: Selam Arif, ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
6: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim, sen çok yaşa abi.
1: Arif Güven Showtime.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ben Showtime.
1: Haydi kurban olalım. Şimdi muhalifiniz günün konusunu dostlarımıza verdik. Babacım böyle unutkanlık olur mu ya dediğimiz en baba unutkanlıklarımızdan bahsedelim. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi unutkanlıklar yapmış. Teşekkürler dostlar. Bütün kreve kahraman arkadaşlarımız sağ olun, var olun. Bakalım. Yeni yaşıma gireli 6 ay olmasına rağmen kendimi bir önceki yaşımda zannetmem benim için en baba nokta demiş. Olabiliyor, bazen insan karıştırabiliyor ya. Genelde unutkan birisi olduğum için modem, web server, ne bileyim abi işte kamera gibi bütün şifreleri bir Excel'e yazıp Excel'i de güvenlik amaçlı diyor şifrelerim. Şimdi o şifreyi de unuttum. Spor salonuna bisikletle gidip geliyorum abi. Bir seferinde bisikleti bahçede unutup eve yürüyerek dönmüşüm. Buyur. Unutkanlıktaki son noktalardan bahsediyoruz. Son zamanlarda evet abi böyle bir yarım akıllı durumumuz olmaya başladı. Memleketin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu gündemle alakalı unutabiliyoruz bazı şeyleri. Al bak, duşta saçlarımı yıkadım mı yıkamadım mı? Hep diyor muallakta kalıyorum. Bir tek bende mi oluyor abi? Yavrum duşta da artık hakikaten saçları yıkadım mı yıkamadım mı diye insan tereddüt yaşar mı ya? Pikniğe gitmiştik. Evet. Köfte yapacaktık. Evet. Köfteyi evde unutmuşuz ya. İlkokul birinci sınıfta sırt çantamı okulda unutup eve gelmiştim. O kadar yolu çantasız yürümüşüm. Fark etmemişim. Evet, olabiliyor. Dur bakayım. Telefon görüşmesi yaparken görüştüğüm kişinin duyabileceği şekilde telefonum nerede benim ya deyip çantada telefonu aramıştım abi. Olabiliyor. Rıdvan'ım çok uzun uzun yazmışsın. Canım kardeşim, mümkün olduğu kadar kısa net. Yani en baba unutkanlıklardan bahsediyoruz. Arkadaşımın, dur, babamın arkadaşı bir gün karısını da alıp bizim bir yere gidiyor. Arabayı park ediyorlar. Karısına bekle beni geleceğim diyor. İşlerini halledip eve gidiyor. Çocukları da döndüğünde annelerinin nerede olduğunu soruyorlar. Adam yengeyi unutmuş ya. Arabayı almış kadın ya, yengeyi unutmuş. Vardı bununla ilgili, ben de söyledim. Hatta duyuyumdur bilmiyorum ama daha dün gece bendeydi. Gelin arabasında gelin unutulur mu ya?

yeni aldığım arabanın heyecanı ile el frenini indirmeyi unuttum. Galeriden taze çıktım ve o şekilde 10 kilometre kullandım. Arabadan indiğimde tekerlekler duman içindeydi ve korkunç bir yanık kokusu vardı. Ertesi gün balatalar ve kampanalar değişti. Allah'tan garantiye soktular. Tarihte böyle bir mallık görülmemiştir. Üstelik de diyor, acemi de değilim. 15 yıllık şoförüm. Olur bazen böyle şeyler. Ne diyelim? Buyur. Yıllar önce ilkokula giderken okula ev terliğiyle gitmiştim. Terlikleri çıkarıp ayakkabıları giymeyi unutmak güzel. Dur bakayım. Bu nedir? Dün tuvaletin ampulünü değiştirdim abi. Sonra patlak ampulü nasıl olduysa banyodaki lavabonun içine bırakmışım. Geçen telefonla konuşuyordum. Bir anda lan telefon yok cebimde. Çantamı anladım, tamam. Uzun olmuş bu. Bu genelde hani telefonla konuşurken telefonum nerede benim diye sorma durumları var. Bundan bahsetmişler. Bakalım. ATM'den para çektikten sonra kartı verdi. Ben de aldım kartı. Bindim arabaya gittim. 10 dakika sonra fark ettim ki baba para orada kaldı diyor.

0: Çalıştığım yerde yarım saat aralıklarla değişimli çalışıyoruz. Kaç saat çalışırsan çalış, sen seni değiştiren adamı bile unutabiliyorsun. Anlamadım, birazcık daha bir açarsanız. İş çıkışı arabamın olduğunu unutup otobüs durağında otobüs beklemiştim abi. Eyvallah canım kardeşim. Açılın diyor. Ben efsaneyim. Çünküsü yemin ederim kardeşimin adını sorduklarında adını unutmuştum abi. La insan kardeşin adını unutur mu ya? Kurban oldum. Malum günün konusu bariz belli. Çok baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Açılır niyeti kari sevgili dinleyenler. Mesajlar. Fırça mı yemişiz yine? Yine mi abi? Mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum. Kurban olduklarım da dur bakayım.
2: Arif abi mesajlarımızı okumuyorsun. En sonunda o stüdyoyu basacağız. Olacağı o abi. Kafana silah mı dayayalım abi?
1: Süleyman'ım kurban oldum. Bak bizzat ses kaydını verdim canım kardeşim. E bariz unutkanlık mı? Yolla bakayım, dur bakayım.
3: Evlendiğimizin üçüncü günü hanımla beraber annemleri el öpmeye gidiyoruz. Durakta iki tane bayan bana bakıyor. Tam böyle sağ tarafa döndüm, bir baktım hanım yanımda. Göz göze geldik. İşte benim durumumu zaten düşünemezsiniz. Hatunu unuttum yanımda. Üç gün konuşmadı benimle.
1: Baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Kurban oldum, tıkla bakayım bir.
4: Arif'im 15 yaşındayken annem çöpü verdi at diye. Vallahi vapura binmişim. İğrenç bir koku, herkes bana bakıyor. Rezil olmuşum. Ölene kadar unutmayacağım. Bunu da seninle paylaşmak.
1: En bariz unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Otobüste İstanbul'dan Keşan'a gitmiştik. Yolcu 2-3 yaşındaki çocuğunu unutmuş otobüste. Bir insan da çocuğunu hakikaten söylüyorum. Nasıl unutur ya? Kemal'imiz mi bu? Kemal'im kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Buyurun, fotoğraflar da var. 1006 Mehmet Aydoğan. Normalde biliyorsunuz ki Mehmet abimiz sürekli Amsterdam, Hollanda'dan böyle fotoğraflar yolluyordu. Şimdi memlekete tatile geldi. Dolayısıyla böyle bir Aydın fotoğrafı yollamış. Aydın'dan selamlar. Oy kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler. Dur bakayım. Şimdi... En bariz unutkanlık. Evet, gözlük arama durumu malumunuz. Gözlüğü arıyorsan ki bil ki o gözlük hakikaten gözündedir yani. Bu ne? Sarhoş olduğum bir gecenin sabahında markete gittim. Döndüğümde anahtarı yanıma almadığımı fark ettim ve çilingir çağırdım. Asıl diyor unuttuğum ise evde arkadaşlarımın olduğuydu. Zaten evde birileri varmış. Kurban olduğum. Oluyor bazen böyle şeyler. Bu ne, dur bakayım. 2 yıl önce falan da abi, sabah evden çıkarken kuzenim evde bir şeyi unuttu diye anahtarla apartmanın kapısını açtım. Onu öylece üstünde unutmuşum diyor. Gece eve dönerken çantamda deli gibi anahtarı aradım. Bir geldik ki hala kapının üzerinde duruyor. Dalgınlığıma mı şaşırayım, hırsızlara davetiye çıkartıp kullanmamış olmalarına mı? Eyvah da hakikaten ya. En baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Unutkanlık sebebiyle tahlil yaptırdım abi. B12 eksikliği çıktı. B12 tedavisine başlandı. Ancak diyor ilacımı almayı sürekli unutuyorum. Ben unuttukça tedavimi de alamıyorum. Unutkanlığım artıyor. Kısır döngüye girdim. Of Allah'ım demiş ya. Buyur bak. Kahvede batak oynuyoruz. Ağzımdaki sigarayı aradım. 2 dakika diyor. Yarım ağızla. Benim sigaram nerede? Kim aldı, kim içiyor demişliğim var benim diyor. O dönemde diyor kahvede pöfür pöfür içiliyordu. Evet ya, ne kadar çok şimdi bakıyorum mesajlara da, ne kadar çok arabasını unutanlar varmış gençlik ya. İşte işe geldim abi, arabayı işte yerinde unuttum, eve dönerek işte yürüyerek gittim gibi mesajlar çok fazla var. Bakayım. Cuma'dan çıktım ve 10 dakika sonra günün hangi gün olduğunu unuttum. Güzel. Abi az önce aradığım arkadaşıma telefonda yufkacının önündeyim diyeceğime kilitlenip kaldığım durum. Ne bu, anlamadım. Tabelası da olmayınca unuttuğum kelimenin ne olduğunu anlamadım, kurban olduğum. Bir açarsan seviniriz. Abi o kadar unutkanım ki neyi unuttuğumu düşünürken ne düşündüğümü unutuyorum abi. Arabamı unutup dolmuşla dönerken 500 metre sonra para verecekken anahtarı bulup geri arabama yürümüşlüğüm var diyor. Güzel. Şimdi seni dinliyoruz da günün konusuyla çok alakalı bir durum oldu Arif Güven. Buyur, ne olmuş? Oturduğum yerden niçin kalktığımı unuttum diyor. Sigarayı bıraktığımı unutup paket evde kalmış deyip marketten yeni paket almıştım. Jelatini de açtığım an bıraktığımı hatırlayıp paketi çantama atmıştım. Akşam diyor, yapacak bir şey yok, yeniden başladım. Buyur, minibüsten inmeyi unuttum abi. Allah Allah. Canım ciğerim, hani bariz belli günün konusu en baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Evden okula telefonla konuşurken, telefonla konuşup yürüyerek gittim abi. Sonra telefonu unuttuğumu zannedip eve geri döndüm abi. Allah Allah. Bak diyor ki, Sema yollamış, teşekkür ediyorum. Özoğlu'na seslenmek isterken adı neydi bu çocuğun diyen bir arkadaşım var benim. Allah Allah, ilginç. En baba unutkanlıklar günün konusu. Dostum, kurban olduğum sen, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
5: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
0: Arif Güven.
6: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
7: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
8: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
9: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
10: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Glenn Showtime. Sevgili dinleyenler, malumunuz günün konusu dediğimiz gibi unutkanlıkta son nokta neydi? Canım kardeşim dur bakayım. İki tane ses kaydımız var. Ver baba.
1: Harbi abi, bir gün cuma namazı kılıyoruz. Cuma namazının müezzinliğini yapacağım. Ezan okumaya başladım. Ama bir yerden haber bekliyorum. O kafa dalgınlıkla işte ben ezan tam ortalığındayım. Abi telefon çalar mı? Ben de o dalgınlığa telefonu açıp efendim aşkım der miyim? Abi yerin dibine girdim. Yemin ediyorum var ya. İmamın bir sert bakışı var, onu unutamam abi. Nasıl kaçtım sorabiliyor musun?
0: Canım kardeşim benim, çok çok teşekkür ederim. Bir tane daha mı var? Dur bakayım. Bu ne? Bundan
2: 3-4 sene önce bayram için Aydın'a gitmiştik. Babamın araba oradaydı. Bana dediler ki işte anahtarı kardeşim sağ olsun unutmuş. Hani şu an benim yedek anahtarı getirir misin dedi. Ben sonradan gitmiştim Aydın'a. Abi benim Aydın'a gitme amacım anahtarı götürmek. Maalesef ben de arabanın anahtarını unutmuştum. Camı patlı patlı kalmıştık abi. O çok kötü bir anıydı yani.
0: Oy yarabbi ya. Selam, ben geldim. Günün konusu ne? Günün konusu dostumuz, hemen söyleyelim. En baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Ya böyle de unutkanlık olur mu kardeşim dediğimiz unutkanlıklardan bahsediyoruz. Bakalım bakalım başka arkadaşlarımız neler yollamışlar. Elimdeki kirli çorapları tabii ki de kirli sepetine atmam gerekirken elimde unutmam. Ve bunu binanın dışına çıkınca fark etmem. Nasıl olduğunu sormayın. İnanın ben de bilmiyorum diyor. Allah Allah. Anahtar elimde sallarken bir yandan da evin içinde anahtarı aramak ve bulamamak. Nasıl duygu? Güzel duygu. Gözlüğü, evet yani bu gözlük muhabbetini geçelim malumunuz. Bak ama şimdi enteresan başka bir gözlük durumu var. Bugün gözlük gözümde banyo yaptım diyor. Çıkartmayı unutmuşum. Ya gençlik, ben de bir sefer hakikaten şöyle çoraplarla duş aldığımı fark ettim ya. Dedim oğlum bu ne ya? Annem de abine, annemle babamın kardeşime aldıkları şort küçük gelmişti. Şortu değiştirmek için mağazaya gitmiştim. Arabada yok o zamanlar. 2 saat sonra geri döndüler. Şortu götürmemişler. Eyvallah kurban olurum. İsviçre'ye giderken el çantamda daha önceden Türkiye'den almış olduğum orijinal İsviçre çakısını unutmuş olmam ve havalimanında çöpe atmak zorunda kalmam diyor. Bir de kendi kendime diyorum ki en azından oraya gidince çakıya para vermek zorunda kalmayacağım diye kendimi teselli etmiştim. Eyvallah. Konuşurken ya da yazarken cümledeki kelimeleri unutuyorum. Eksik kalıyor illa bir kelime. Bu yüzden diyor. Eyvallah bak. Geçen günde bir kursa kayıt için kimliğimi verdim. Kimliğimi orada unutmuşum abi. Evet olabilir o ya. Okuldan eve dönerken çantamı okulda unutmuşum. Ya da diyor okula giderken genelde evde unutuyorum. Tam hatırlamıyorum. Buyurun. Telefonla alakalı unutkanlık çok fazla var. Telefonda ablamla konuşurken ona telefondan bir şeyler okumam gerekiyordu ve ben telefonu arıyordum diyor. Allah'ım sen beni aklımdan koru demiş. Eyvallah kurban olduğum. Arabayı markette unuttum abi. Market yakındı, arabayla gidip yürüyerek dönmüştüm. Ama diyor sene sınavlara hazırlanıyordum. Eyvallah canım kardeşim. Evet bu araba unutkanlığı, gözlük unutkanlığı ve telefon unutkanlığı çok fazla geliyor. Kendi doğum günümü unutuyorum demiş ya. Kulağımın arkasına taktığım kalemi saatlerce aramıştım abi. Bu kalem nereye gitti diye.

0: yine bir araba vakası gelmiş bakalım. Cüzdanımı olur olmadık yerlerde unutmaktan tam 4 kere yeni kimlik çıkartmak zorunda kaldım. Son çıkartmaya gittiğimde kadın 4. kimlik çıkartıcınız dedi. Ben utandım diyor. Ütünün fişini çekmeyi unutmuştum. Ankara otobüsüne binip 3 saat sonra hatırladım diyor. Vallahi bir parti daha bakacağız gibi duruyor. Gençlik, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Hala malumunuz radyonuzda.
1: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksiciyiz, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi, sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: Showtime.
1: Günün konusu malumunuz son parti. Şöyle bir bakalım, artık mesaj yollamayınız. Elimizdekiler gayet de yeterli. Çiçem, bu aralar en baba unutkanlığınız nedir? Bu aralar şehir şehir geziyorum. Evimi unuttum Arif. 2 gün sonra İzmir'deyim. Ay kurbanlarım, dur bakayım bu nedir? Arif abi, alışveriş yaptıktan sonra banka kartı yerine bonus yani puan biriktirme kartımı sokmuşum ve ısrarla ödemeye çalışıyorum. Kasadaki kız dedi ki, beyefendi o banka kartı değil, alo. Evet, bakayım. Vapurda çantamı unuttum. Evet, İstanbul'dan İzmir'e döneceğim gün. Doğmuş'ta kalemim ve yine Doğmuş'ta termosum ve yine Doğmuş'ta gözlüğümü unuttum. Artık bir şey de unutma sen ya. Çamaşır odasında bulunan ütü masasını unuttum. Bütün evi tam bir hafta alt üst ettim. Meğer üzerinde bir tişört varmış. Dolayısıyla açık görmediğim için diyor, bu ütü masası nereye gitti diye bir hafta bu ev aradım. Arkadaşı eve bırakmak için yola çıkmak ama diyor varışta kendisinin arabada olmadığını fark etmek. Eyvallah, bakayım. Çok uzun yazan dostlarımız var. O kadar zaman yok, gençlik bilginiz olsun. Okula bisikletle gidip yürüyerek dönmüşlüğüm var abi. Eyvallah canım kardeşim. Tıpkı diyor babamın işi arabayla gidip servisle dönmesi gibi. Eyvallah.

olunca ters giydiğimi anladım. Bazen telefon göz önünde durmasın diye çekmeceye koyuyorum. Geçen telefon elimde sosyal medyaya dalmışım. Ekranı ittiriyorum. Aşağı diyor sebepsizce. Bir anda bir titreme oldu sandım ve telefon çekmecede titredi herhalde dedim. Hızlı çekmeceyi açtım. Aa, telefon yok. Meğer diyor telefon öbür elimdeymiş. Buyur. Ankara İstanbul arası otobanda Bolu mevkiinde mola vermiştik. Mola yerinde babamı unutmuş 15 kilometre gitmişliğim var. Babam beni aradıkça da meşgule düşürüp içimden lan adam arabada dalgasını benle dalga geçiyor diye açmıyorum. Meğer diyor eyvallah kurban olayım. Ailecek Niğde'ye yolculuk yaparken otobüs hareket yaptı. Araba hararet yapmış, dur bakayım. Babam da ön kaputu açtı, kontrol etti falan feşman diyor. Daha sonra bindi arabaya, babam ve arabayı sürmeye başladı. Babam dedi ki kaputu ne zaman kapatacaksın? Anlamadım kurban oldum ya. Valla bazen hani çok karışık geziyorsunuz, çözemiyorum. Daha az önce oldu. Bir şey bulmak için ayağa kalkıp aramaya başladım. Ama sonra ben ne arıyordum ki deyip tekrar kendi kendime sordum diyor. Tövbe yarabbim ya. Abi daha önceden biliyordum ama uzun süre kullanmadığım için bisiklete binmeyi unutmuşum zamanında diyor. Pedallara basıyorum ama döndüremiyorum. Denge desen zaten gitmiş. Sanırsın diyor uzay mekiği kullanıyorum. O gündür bugündür bisiklete elde sürmedim. Eyvallah. Bisiklet kullanmayı unutur mu insan ya?

0: Evden çıkmak için banyodaki aynanın önünde hazırlanırken bana eşlik eden kedimin de banyoda olduğunu unutarak kapıyı kapatıp çıktım ve hayvancağız diyor. Bütün gün banyoda geçmiş. Akşam eve gelince fark ettim. Allah Allah. İskelede arkadaşımı unutup vapura bindim. Yarı yolda arayınca fark ettim. İş işten geçmişti artık diyor. Yıllar önce bir öğretmen arkadaş karısını Adana'da unutup Osmaniye'ye dönmüştü. Tabii diyor, o zamanlar cep telefonu da yok, ev telefonu da yok. Öğleden sonra acıkınca çocukları annelerini sormuş. Demiş ki eyvah, kadın yok ya. Tövbe yarabbim ya. Son parti, kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Müzik dinlerken kulaklık aradım abi. Ya müzik dinlerken de kulaklık, Allah'ım ya. 3 yıllık ev arkadaşımın adını unutup senin adın neydi dedim. Evde şampuan bitmişti. Şampuan almak için binanın altındaki markete gidip ne alacağımı unutup eve geri döndüm abi. Annem mutfaktan su istedi. Suyu doldurdum, kendim içtim. Diğer odaya annemin yanına gidince şaşıran gözlerle bana baktı. Su nerede dedi. Ben içtim dedim. Tövbe yarabbim ya. Kafede çantamı unutmuştum bir keresinde. Unuttuğumu da yatarken hatırlamıştım. Tam kafayı koydum yastığa. Lan diyorum, bir şey eksik. Meğer diyor cüzdan kaldı orada. Bu kadar yeterli olmuş olsun gençlik. Artık hani birazdan da bir F5 yapacağız. Malibunuz yazıyor, haberleri gelecek. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın. Sonra hep birlikte dağılırız.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven, Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya.

0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
1: Tarih Güven Showtime.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım, şöyle bir F5 yapalım. Yazıyor, yazıyor haberleri, bakalım neler var neler yok. Evet, bu haberi biz az önce paylaştık canım kardeşim. Mari bunu şimdi dinleyicimiz yollamış. İstanbul'da ilginç olay, hatırlıyorsunuzdur. Programı başından beri takip edenler mutlaka biliyorlar. Sultan Gazi'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızların kullandığı araca binip evine geri döndü. Yani... Bunun muhabbetini yapmıştık. Bu da enteresan. Buyur bak. Çalmak istediği araba çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı tabii canım yani. Bu biraz zahmetli olmuş. Adana'da tamircilik yapan Coşkun A, çalmaya geldiği otomobili çalışmayınca kaputu açıp tamir ettikten sonra çaldı. Zanlı otomobili geri verip sahibinin zararını karşılayınca adli kontrol şartıyla serbest, sorgusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Allah Allah. Yavrum 20 dakika uğraşmış, baya bir işçilik var yani bunlara. Görüntülerde bisikletli bir kişinin kapısının açtığı otomobili 20 dakika boyunca otomobili çalıştıramadı. Bunun üzerine kaputu açıp 5 dakikada tamir edip çalıştırmaya başladığı görüldü. Yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı, sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladığı... Bisikletle geliyor, araba çalıyor, bisikletle bırakmıyor. Arabanın içine sokmaya çalışıyor, olmuyor, tavana bağlıyor. Görüntülerde zanlının oto tamircisi Coşkun A olduğunu belirleyen polis zanlının velhasıl evine baskın düzenlemiş gibi gibi. Bak bu şimdi abi git gide çok komik bir adammış bu ya. Demiş ki siz gelmeseydiniz ben gelecektim zaten. Yani. Zanlı yakalanınca polislere otomobilin yerini gösterip zaten siz gelmeseydiniz ben otomobili bugün sahibine teslim edecektim dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı zararı karşıladığı için de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ne güzel ya vallahi. Bu ne? Dur bakalım. Pişkin hırsızlar kamerada. Acep ne oldu? İstanbul Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz bir kişi tekstil malzemesi bırakan aracın açık olduğunu fark edip içindeki telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızın rahat ve pişkin tavırları görenleri şaşırttı. Abi hırsız niye panik yapsın ya? Panik, vatandaş olarak biz panik halindeyiz abi. Çünkü onlar biliyorlar bir şey olmayacak. Vardır bak bu bir dünya vardı ya. Dur bak bir tane daha vardı. Dur bakayım. Aa bak şimdi hani bu arkadaşların ne kadar rahat olduklarıyla alakalı başka bir haber daha vereceğim. Şunu da bir verelim. 120 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp evet onların yerine su dolu sürahi bırakmışlar ya. Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin TL'lik ziynet eşyası çalan iki hırsız kayıplara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su dolu sürahi bırakan hırsızlar... Tövbe yarabbim ya. Binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dört katlı binanın giriş katında kartla açmaya çalışmışlar kapıyı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıktığını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye giriyorlar. Binaya giriyorlar. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden iki kişi üçüncü katta bulunan dairenin kapı kilidini kırıyor. İçeri giren hırsızlar Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışıyor. Yaklaşık 120 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldıktan sonra boşalttıkları kutu, takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahi bırakarak daireden ayrılıyorlar. Ya şimdi şey demiştir hani özellikle sürahi de bırakmışlar bence çünkü babacığım 120 bin liralık altın almışlar evden yani o kadar altına bir bardak soğuk su yetmezdi sürahi bırakmışlar yani. Demişler al. Buyurun şimdi bak hani ne kadar rahatlar diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi canım ciğerim? Üç çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken bildiğin abi Instagram'dan ya da artık Facebook'tan neredeyse canlı yayın yaptı ya. Denizli'de düğündeki tartışmada kurşunların hedefi olan üç çocuk babası Fatih Bozkayı'yı öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Buyur. Hikaye ne? Honaz ilçesinde yapılan düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram Say, RK ile aralarında yaşanan tartışma sonucu silahlara sarılıyor. Kavgayı ayırmaya çalışan yazık. Bak bu arkadaş hani güme gitmiş Fatih Bozkaya. RK ile kendi kardeşi E.S'yi yaralamıştı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya 3 gün sonra tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Ve bu işte bu yani bu ya anlam veremiyorum ben gerçekten söylüyorum ya. 3 çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken canlı yayın yaptı. Nedir ya? Bak ne yaptığının zerre farkında değil. Yani nasıl artık böyle bir şuursuz bir toplum olduk biz. Hakikaten söylüyorum, kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsan öldürmüşsün ya. Ve malumunuz yani dinimize göre Allah katındaki en büyük günahı işlemişsin. Ve güle oynaya gidiyorsun. Çok değişik kafalar, hakikaten söylüyorum ya. Hani... Velhasıl canım kardeşim, artık hani finale gelelim, bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle artık final, birazdan veda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Showtime.
3: Oy kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum, programımızın bu bölümüne geldiğimizde ciddi ciddi üstümden böyle bir yükün, bir ağırlığın kalktığını hissediyorum. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah hani size de bu keyfi, buradaki enerjiyi aktarabilmişizdir. Hep söylüyoruz, hayat hani yol kenarındaki tabelalar diyoruz. Bize ayrılan sürede mümkün olduğu kadar da yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Olduysa da hatamız, canım kardeşim, tüm samimiyetimle söylüyorum, elbette sonuna kadar affola. Final helal olsun. Final, vay baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu ne, dur bakalım. Helal olsun sana Eranıl diye böyle bir haberimiz var. Nedir hikaye? Bakalım. Körfez ilçesinde gazetecilik yapan ve herkesin tarafından sevilen Mustafa Eranıl, arkadaşımız, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü projeyle herkese örnek olmayı başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde şehitler adına kütüphane kuran Mustafa Eranıl, bu kütüphaneleri kurmak için bugüne kadar 53.750 kitap toplayarak önemli bir başarıya imza atmış. Ne güzel, helal olsun abi, vallahi. Ve derler ki bak, o sadece kitap toplayıp o kitapları farklı illere götürüp kütüphaneler kurmuyor. Topladığı tüm kitapları tek tek inceliyor. Kütüphaneye girmeyecek içerikteki kitapları ayırıyor. Kontrollerini yaptıktan sonra rafa koyuyor. Vallahi helal olsun. Bu ne, bakalım. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Tamir için getirilen koltuğun içinden, canım kardeşim, altından artık hani neresindense altın çıkmış ya. Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı insanlık ölmemiş dedirtti. Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren hançer kayış. Vermeyebilirlerdi. Yok diyebilirlerdi. Yeni ev almıştım. O kadar ihtiyacım vardı ki ilaç gibi geldi diyor. Ablanın bu kadar altın olduğundan haberi yok mu ya? Ha? İlginç. 3 adet çeyrek altın çıkmış. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim etmişler. İyi, güzel. Gençlik, ben gidiyorum. Ki gideyim de zaten artık. Dostlar, uzatmayalım. Memnun kalan dostlarımızı, keyif alan dinleyenlerimizi yarın yine burada seve seve keyifle misafir edip istediğimizi söyleyelim. Benim için güzeldi, keyifliydi. İnşallah aynı lezzeti, aynı tadı sizlere de verebilmişizdir. Yeniden buluşuncaya kadar. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
4: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş, üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali, ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
5: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
6: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Uykusuz yorgun günler, tükenmiş bitmiş sözler, duygular beni çoktan.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi,

0: saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: hizmeti İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek.

0: değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Fettah Can'la yaptık. Yalanlar Cumhuriyeti isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Oğuzhan Koç burada. Bunun adı Aşksa isimli çalışmasıyla. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ve güçlü seslerinden biri Merve Özbey'di konuğumuz. Kaptan isimli şarkısıyla beraber de bugüne renk kattığını söyleyebiliriz. Harika melodileri nerede olursanız olun sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve şimdi ise Elif Buse Doğan'ın en yenisini dinleyeceksiniz. Yangın Yeri radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Edis'ten dinledik. Duman isimli şarkısıyla özellikle son haftalarda iyi bir çıkış yakalamıştı. Bir kez daha radyonuzda sizlerle buluşturdum ben de bu özel çalışmayı. Edis'in ardındansa Murat Boz karşılıyor bizi. Adını Bilen Yazsın isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Ersay Üner, Seni Soruyorlar isimli şarkısıyla bu kez kulaklarınızı mutlu eden isimlerden biri oldu. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına radyonuzda yanı başınıza taşımayı sürdürüyorum sizler için. Bir diğer konuğumuz Bengü olacak, Sebebi Sensin isimli şarkısıyla dinleyeceğiz onu da. Kalbim

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Pop müziğin başarılı ismi Sıla'dan dinledik Vaziyetler isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünün enerjisini yukarı taşıyan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Mela Bedel burada Hadi Yallah isimli şarkısını seslendiriyor da.

Pop müziğin başarılı ismi yalın kulaklarınızdaydı. Akşamüstü isimli şarkısıyla beraber günümüze renk katan isimlerden biri oldu sanatçı. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza. Murat Dalkılıç'la devam edelim şimdi. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Leyla, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Bilge Nihan ve Bahadır Tatlıöz'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilen düetlerinden biriydi şüphesiz. Net isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştu ikili. Onların ardındansa Melike Şahin'le devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Canın beni çekti.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Ritmimizi bozmadan buraya kulak verelim şimdi. Kaçsana Bana isimli çalışması radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ara Real Halı Yıkama 226 0888 250 44 0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Gülşen'den dinledik. Bizi biraz geçmişe doğru götürdü. Ne kavgam bitti ne sevdam isimli şarkısıyla günümüzü de oldukça renklendirdi sanatçı. Gülşen'i uğurlarken Göksel'e merhaba diyelim şimdi. En yeni hit şarkılarından bir tanesi Alev Alev'i seslendiriyor. Yani.

Türk pop müziğinin çok özel seslerinden biri Hande Yener'den dinledik. Benden Sonra isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Harika melodilerden bir diğerini ise Gülden'den dinleyeceğiz. Yan Ulan Yan isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki

0: 2 Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

90'lı yıllardan bu yana paylaştığı birçok müzikle pop müziğe yön verdiğini söyleyebiliriz. Mustafa Sandal'dan bahsediyorum. Tesir Altında isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi. Hemen sonrasında Berkay'a kulak verelim. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı şimdi. Sensiz.

Ebru Yaşar'dan dinledik. Yoksun isimli çalışmasıyla radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren seslerden biriydi ve veda vakti de geldi artık bugünlük. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Emre Fel'den Senden Güzeli Mi Var isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Kuyumculukta güvenin adresi Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havale ile daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın ortancası günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en sevilen programlarından. Hayatın ritmi başlıyor. Bugün de 2 saat boyunca gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz birbiri ardına. Hayatın ritminde ben Renem mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.
1: Radyo Ses.

0: fotojenik.
1: Kara kedi girmesin aramıza ama kara kedileri de seviyoruz. Ayrı bir seviyoruz, o başka, her birini ayrı seviyoruz. Melis Fiz, kara kediyle hayatın ritmindeydi. Funda Arar'la devam edeceğiz. Müzik dünyasının önemli seslerinden sevgili Funda Arar'ın yeni albümünün ilk klibini yayınladığını hatırlatmak isterim. Dava yayınlandığı yeni albüm Tüm Şehir Duydu'nun ilk klibinde paylaşmış oldu. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'nun ilk video klibinde paylaşmış oldu sevgili Funda Arar. Hayatın ritminde biz konuk edelim, siz de tadını çıkartın.
2: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Hareketli olmamız gerektiğini söylüyorlar her zaman. Egzersiz yapın, hareket edin. Ofiste oturarak çalışıyorsanız bile her saat başı kalkıp ofiste şöyle bir tur atıp öyle oturun diye. En basitinden merdivenleri kullanın diyorlar. Hatta uzmanlar günlük hayatın bir parçası olan merdiven çıkmanın kalp sağlığı açısından düşündüğümüzden çok daha değerli olabildiğini söylüyorlar. Her gün mutlaka 5-6 kat çıkabilmek kalbinizi koruyor diyorlar. Asansörü unutun, merdivenlerden inip çıkmaya bakın. Hiç değilse hareket etmiş olursunuz, egzersiz yapmış olursunuz. Peki günlük yaptığımız ev işleri de bize egzersiz gibi geliyor. O yüzden yaptığınız her işin bir egzersiz olduğunu düşünerek daha kolay işleri de halledebilirsiniz hanımlar beyler. Peki gününüz güzel olsun. Bugün de hareket ederken radyonuzun sesini kısmayın, kulağınız hayatın ritminde kalsın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Kilo almak çok kolay ama vermek gerçekten çok zor. Kimisi yiyip yiyip hiç kilo almazken, kimisi kilo verebilmek için günleri, haftaları, ayları, yıllarını harcıyor. Peki siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama muhtemelen kilo vermeye uğraşan insanlar en azından bir kez

0: yemeklerin, kürlerin, detoksların gerçek olmadığını söylüyorlar. Gerçekten sağlıklı kilo vermek istiyorsanız biraz sabredeceksiniz. Haftalarca, günlerce, hatta aylarca sağlıklı beslenip azar azar kilo vereceksiniz diyorlar. Nasıl ki o kiloları bir anda almadınız, bir anda da veremezsiniz diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabahın bu saatinde özellikle hafta ortasında, ayın ortasında, canı istediği, kendini hazır hissettiği zamanda diyete başlayacak olanlara küçük bir dipnot olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır.

0: Buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır. Gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: sana. Yaz tatili zamanları nasıl değerlendiriliyor? Özellikle evde olan çocuklar. Tatil yapıyorlar değil mi? Onlar için tatil evde oturup tablette telefonla oyun oynamak oldu artık. Eskisi gibi değil çocukların tatil anlayışı. Peki çok uzun süre ekran başında vakit geçiren çocuklarınız var mı? Son araştırmalara göre uzun süre ekrana bakan çocukların hayal gücünün gitgide zayıfladığı ortaya çıkmış. Aşırı kontrolsüz ekran kullanımının çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Anne ve babalar, ebeveynler haberiniz olsun. Bir kenarda otursun, sesi çıkmasın, aman bana da bir faydası yok zaten diyorsanız çocuklara zararı var. Ekrandan uzak tutmaya bakın çocukları. Özellikle uzun süre ve kontrolsüz ekran kullanımı çocukların hayal gücünü ve dahi ilerleyen yaşlardaki zihinsel gelişimini de olumsuz etkiliyor, haberiniz olsun. Biliyorduk ama ben bir kez daha hatırlatayım dedim.
1: Radyo Ses.

0: Genellikle kadınların mutlu olmasının daha zor olduğu düşünülür. Öyle mi sevgili hanımlar? Erkekler daha kolay mutlu olabilirken kadınlar daha karmaşıktır, daha zor mutlu olur. Yıllardır hep böyle görülmüş, yıllardır kadınların mutlu olabilmesi için çok çaba sarf edileceği söylenmiş. Oysa ki biraz ilgi, biraz sevgi, gerçek sevgi verdiğinizde kadınların mutlu olmama gibi bir ihtimali yok. Sadece neyin dozunun ne kadar olacağını bilmek lazım sevgili hanımlar, sevgili beyler. Fakat işte biraz da yaşla alakalıymış yapılan araştırmalar. Geçtiğimiz gün söylemiştim, bir kez daha hatırlatmak istiyorum duymayanlar varsa. Kadınların 40'lardan ve 50'lerden sonra daha çok mutlu olduğunu ortaya çıkartmış. Neden? O da beklenti azaldığı için. Sanırım biz kadınlar biraz fazla beklenti içine giriyoruz. Fazla beklenti içinde olmanın da mutsuzluğu beraberinde getirdiğini söylüyorlar. Eğer mutlu olmak istiyorsanız biraz yaşı bekleyeceksiniz, biraz da beklentiyi düşüreceksiniz. Çünkü herkesin ne düşündüğünü umursarsanız, herkesi memnun etme çabası içine girerseniz kadın erkek fark etmez, hiç kimse mutlu olamaz. Kimseyi memnun etmeye çalışmayın. Çok da fazla bir şey beklemeyin hayattan ya da karşınızdakinden, böylece daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sıradaki şarkının sizi mutlu etmesi gibi. Hani çok sevdiğiniz şarkının hep gelmesini beklerseniz sıradaki şarkıları kaçırırsınız ya dinlerken. İşte biraz da akışa bırakacaksınız. Gelen şarkıların tadını çıkartacaksınız. Böyledir biraz da hayat.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

İklim krizi, hava sıcaklıklarının değişmesi vesaire gibi sebeplerle kadınların iş dünyasında biraz daha yer alması gibi sebeplerle İngiltere'de iş dünyasında bazı düzenlemelere gitmişler. Sıcak basmaları, esnek çalışma ihtiyaçları, yöneticilerin yaklaşımı, yasal güvenceye kavuşuyor artık. Dev şirketler menopoz politikası oluşturmaya karar vermişler. Böylece artık iş yerlerinde kadınların yaşadığı bu sıkıntılar göz ardı edilmeyecek İngiltere dünyası. Bu düzenlemeyle birlikte kadınlara özel yapılacak menopoz düzenlemesiyle birlikte iş dünyasının daha sağlıklı çalışacağını düşünmeye başladı ki haklılar bence de. Sadece İngiltere'de değil bütün dünyada bu konunun ele alınması ve herkesin çalışma koşullarının göz önünde bulundurularak ona göre iş hayatının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Ne de olsa bu iş kuralları erkeklere göre düzenlenmiş, eski dünya standartlarına göre düzenlenmiş, artık yeni dünya standartları değişti. İş dünyasında erkekler kadar kadınlar da hatta daha fazla yer almakta. Bu yüzden iş dünyasındaki bazı kurallar, bazı çalışma saatleri, çalışma ortamındaki ısıdan tutun da çalışma saatlerine kadar biraz da kadınlara göre düzenlenmeli. Radyo Ses.

0: İnsanlığın varoluşundan bu zamana kadar saçın insanın ruh halini, inancını, toplumsal duruşunu, yasını sessizce dünyaya ilan eden en kişisel bağ olarak ilan edilmiş ve pek çok inançta, pek çok kültürde saçların oldukça önemli bir yeri var hanımlar beyler. Yani siz saçlarınızı uzatıyorsunuz, belki kendiniz hoşunuza gittiği için rengini değiştiriyorsunuz ama bazı toplumlarda bunun aslında toplumsal bir yansıması olduğunu söylüyorlar. Misal, bireysel gücü temsil ettiği için mitolojide, kutsal metinlerde saçlar sıkça karşımıza çıkmış ve uzun saçın aslında mistik anlamları varmış. Eğer kendi saçınız yeterince uzun değilse ya da yoksa, misal antik Mısır'da saç ve peruklar doğrudan statü göstergesi olarak kullanılıyormuş. Saç kestirmenin de çeşitli anlamları var aslında eskiden bugüne kadar ama biz o anlamları bilmeden kendi zevkimize göre yapıyoruz. Bob kesimler, lob kesimler, uzun saçlar, katlı kesimler derken günümüz koşullarında bütün anlamlarını yitirmiş, en azından spiritüel anlamlarını yitirmiş, en azından aynaya baktığımızda kendi anlamımızı görebiliyoruz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: seni konuşurum.
1: Yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığı düşünülür. Aslında hafıza zayıflamıyor. Biz yediklerimize dikkat etmediğimiz için bağırsak sorunları ortaya çıkıyor. Yani yaşlandıkça ortaya çıkan unutkanlığın sorumlusunun sadece beynimiz olmadığını ortaya çıkartan bu yeni araştırmada asıl suçlunun, asıl sorumlunun bağırsaklarımız olabileceğini söylüyorlar. Yaşlandıkça, yaş aldıkça bağırsak mikrobiyomuzda biriken bazı bakteriler beynimizle arasındaki iletişimi kestiği için hafıza zayıflamaya başlıyormuş. Dolayısıyla bağırsak bakterilerini canlı tutmak gerekiyor. Yani mutlu olabilmek için de bağırsaklara iyi bakmak gerekiyordu. Hafızayı canlı tutabilmek için de onlara iyi bakmamız gerektiği ortaya çıktı hanımlar beyler, haberiniz olsun. Sağlıklı beslenin, yaş ilerledikçe de ona göre beslenmeye bakın. En azından bu konuyla alakalı uzmana mutlaka danışın. Tabii biz hafızayı kuvvetlendiriyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Radyonuzun sesini de kısmayın.
2: Radyo Ses. Radyo.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlar.

Yıllar geçtikçe, yaş ilerledikçe, şöyle annelerimize, babalarımıza baktıkça yemek kültürümüzün de değiştiğini fark ediyoruz ama artık geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Bizden sonraki yeni nesil de, daha genç olanlar da daha farklı yemek kültürlerine merak duymaya başladılar. Mutfaklarda çok değişik yemekler pişiyor. Hatta bazı mutfaklarda yemek pişmiyor, dışarıdan söylüyorlar. Tamam, şaka bir yana, genç kuşağında yemekleri yeniden yorumladığı, geleneksel yemeklere geri dönüşün başladığı söyleniyor. Öyle mi gençler? Modada, müzikte, dekorasyonda geçmişe dönüşün etkisi uzun zamandır hissedilirken şimdi artık nostalji mutfaklarda hissetmeye başladığımızı söylüyorlar. Geçmiş dönemlere ait tarifler, geleneksel malzemeler, eski usul sofra alışkanlıkları günümüz gastronomi dünyasında öne çıkıyormuş, haberiniz olsun. Karşılaşırsanız şaşırmayın ama gerçekten eski zamanlardaki her şeyi daha fazla seviyorum. Ben herhalde bu yüzden hoşuma gidiyor. Geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Sonra ne yapacağım, ne pişirsem diye düşünürseniz eskilere bakın diyeceğim. Unutmayın. Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Yapay zekayı hayatımızın pek çok alanında kullanıyoruz. Hatta bazı yerlerde vazgeçilmez bir parçamız bile oluyor. Çoğu yerde kullanıyoruz. Yemek pişirirken, sohbet ederken, kahve falı bakarken ya da iş dünyasında daha önemli alanlarda da kullanıyoruz tabii ki. Günlük hayatta da kullanıyoruz ama özellikle bir psikolog olarak, bir danışman olarak yapay zekayı kullanmayın diyorlar. Ve yapay zekanın fazla kullanımının kritik düşünme becerilerini zamanla yok ettiğini de söylüyorlar. Misal bir ödevi yaptırırken yapay zekadan destek alanlar aslında kendi düşüncelerini hiç ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla bir müddet sonra o düşünceler de ortadan kalkmış oluyor. Yapay zekayı gerektiği zaman yeteri kadar kullanmak lazım. Fazla kullanımının düşünce becerilerini düşürdüğünü söylüyorlar. En basitinden arkadaşlarla sohbet ederken, kahve falı bakarken de kendi yorumlarınızı yapın. Şaka bir yana ama gerçekten iş dünyasında ihtiyacımız olduğu zamanlarda tabii ki kullanıyoruz ama gündelik hayatta fazla kullandığınızda kendi düşünme becerilerinizi yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsunuz, unutmayın.
1: Radyo Ses.

0: Haftanın ortancası günün çarşambasında bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Bugünü hoşça kalın diyeceğim. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılacağım. Tabii siz radyonuzun başında en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edin. Yarın yine güzel haberlerle Perşembenin ritmini birlikte yakalayacağız. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani tanımazsam döndüm.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217 40.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. 26.
5: Kontinent

0: Dantel Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri

0: Bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

dünya yarattım. Yalnız ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için. Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda. Orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 89. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı.

Sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Ay, ışığı.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.